0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 收了花，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar güher. Nihayetli de. Hemisi ki de bu su kumas maydik karısı dediğim var.
0: Hı şi şi de kuang gı. Rü ye bu şi diyo zhuo şan hı.
3: Bu da şi de şi. Şi hu zhong de yi bu fın.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: торпаны пто шула. Тендихен. Ава, сусым сүлге бадат сылдан, амдан куат сүлге, мэм хош. Рэдзи бақсат бінат сылдан, маш бізім торпан неке тәжу куат шэнчэн. Сақ мималла амна кипэсэ, бізім кейн гүнімімз яхшулды.
1: Толпан вақтлар адамызе жақарақсын.
0: 演出的间隙，作为纳兹库姆传承人，加帕尔特别乐意和人们分享自己关于舞蹈的理解。那么纳兹库姆说的，你们是布隆姆说，阿波罗的那个什么，哦，是那个，你们什么，还是什么说，还有我们库什拉那个那点，派的，阿什拉的那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个， 音是吧？
2: 这个手势就是飞鹰展翅。
0: 对，啊不，那个你看，就是那个是那个个人，那么不是土吧？
2: 这是农民。
0: 啊，农民啊，是农民是干的吧？啊，对，现在。啊，是土木生，现在农民是么的？啊，不，那就是讲那个不然的嘛，是木干，我那的嘛，是木干，它鱼是嫩，啊，那嘛，是木干，说不出来么子，就这么说。
3: 纳兹库姆是流传在吐鲁番一带具有喜剧色彩的民间舞蹈，一般分为模拟舞和竞技舞两部分。开场跳模拟舞时，独特的蹲步是标志性动作，舞者自带喜感，膝盖微曲，脖子前后晃动，或单腿走，或矮子步，模拟着鸡、鸭、鹅等家禽，以及田间地头或家长里短的日常劳作，动作夸张，表情滑稽。和着明快的曲调，像是把哑剧小品用舞蹈表演出来。随着音乐节奏加快，也进入竞技性的表演。这时候，舞者会纷纷亮出自己的绝招。加帕尔的眉毛舞是他的招牌，舞蹈的高潮部分，场地上会搁置一些小道具，用来让舞者炫技。
0: 不是我说那么时代，说突然跟那个啥，跟那个是，阿拉们是来拍，是不是那个要突然要训练，阿拉们也是。说我们咱们不是说那个是不那么那个 IT 是的嘛，要学的是，从这个那个。شون نظر کنم که تقدیم کنم، محبت نظر خسک، اما از این مسئله امدا ولی محبت نظر کلا فسک باشد، باشکوه نگل دا، از این که گم نیم الله نه سعیت نه، لی از نیم الله گاه از این که لکه خوش الله گم از نه، پر لب، از این که نمیسی، پر لگی نمیسی نت الله نمیسی، خوش الله گم از نه.
3: 演出三十多年，加帕尔雕花献花的次数。自己都数不清楚，但是唯有一朵绽放在心里，每每想起来，上扬的嘴角压都压不住，那是他快乐的源泉。
0: Bir gün babam işte hayat dersi var. Geçemem diyen tutsa. Papaz dükkan kaldı mı?
4: Babam dükkan da olsun.
0: Makul makul ben dükkan buraya ben size. Teyzeyim, minkin diye.
5: Teyzeyim,
0: teyzeyim. Makul ya, işe tutmandık. Ben iyi fırt şandıya yuvanı, şandıya kendi gittim. Bu işin Allah'a şimdi ben o anı.放下那个灯，关掉。这是什么？叫萝卜丝。这是什么？奥特的枪都不能子。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪。奥特的枪 Vay. Alıp can. He, ben git geldim ülkemci mi?
5: Ha, git geldim ha.
0: Git geldim he.
5: Ha, yani abi 15 minut toplam çıkmadım ha.
0: He, böyle yaptı, altı o kaptı.
5: Ben şu akıllar için tüyeydi şimdi.
0: Makul makul, işin tüyüp çıkın ha.
5: He, bak.
0: He, makul.
1: Teşekkür.
3: 吐鲁番市区中心的这间服装店经营得有声有色，店主是加帕尔的爱人热依汉古丽。
6: 我有跟那个一直的阿斯拉姆在亚马逊过的，白克拉汉。我是当女的过一百的。Kup tane işkis göğte beğen, onun güzellik yok bir mazır. Aslan çıkam, ha? Yitos mu? Yitosun işkis sen de pişirip beğen. Mabuk bir mi? Aslan. Ben tırağı çıkmadım.
7: Abi yandıvada yapalım. Yandıvada yandıvada.
0: Közü çakmaydı ki abla.
7: He, onu yan tümbeyi çapışı kurban var ki. Bize hazır mı da? Kim görmedi size? Sen gidip durman bu gözün körünü ver.
0: He.
7: Şu gözü çakmadık. Uygu yer koydu zaten. Hazır aşın sabit var mı? Sabit dükkanda şunu yürük et. Yani çırayla çıkıp gelip.
3: 热依汉·古丽曾经也是吐鲁番民间舞蹈界的红人。1995年，两人因为舞蹈而结缘，从此成为一对令人艳羡的舞台情侣。
0: Ben de şıldok işte cereyanda nakşet akıda usul oynayıp usul oynayışta biz işkizler par oynayıp kaldık. Yani temeli eşin okumuz sevgi deyip. Şöyle par oynayışta birbirimiz mihrimiz şukap yaşıyor kaptı ben.
3: 虽然近水楼台先得月，但是他们的爱情之路却并不顺利。
6: 我们老公也得多，不是得不习多的感觉。但是我们我得不习多的感觉，但是被伊拉拉的我拉穷了，我们被伊拉拉的是得不习多的感觉，那安拉，我穷的他们阿尔卡的是阿尔卡的，是哥哥说的的。我没什么的，我们没什么的，Adepla, bana mı desem bütün yatkan köplerinden tatıp oval, dedi. Benim de bulan avağda hemen yeni yengildiğin dursam. Desem, ben benim de bulamayım, iyi basan, opam seni iyi vettim de, iyi vetmem de bilmeyim. Bu asanla tutu aldı beni. Bir yegim iyi vetmeydiğin bulup.
3: 爱情遭遇亲情的阻挠，却加深了彼此的感情。
0: Çoğunum yerim oldu. Vakit kaldı o. Dep unutamadım hayal kıptığı bana. Yengesi vardı. Yengesi vardı. Uğahtı bu zaman o topun neylese yok işte 90'lı. Kaçan gülüyor.
3: 在领导们的帮助撮合下，终成眷属的两人从此更加专注跳舞，而他们的舞台也越跳越宽广，从吐鲁番一路跳到了全国各地。
6: Kiyimlerimiz çoğu.
0: Beş kiyimler var, şimdi gözlerini ben koyup bak koysam olsun.
6: Man o şapırı mı ye?
0: Man bir tere bir kişi
6: Kiyimlerimiz bize konura bağlan şu. Ben bir besem bulat değil.
0: Hem de. Başka bağlanım kaba böyle hemen alıkayım. Bıra bıra günlük bir oran. Aşkına bir koyup bir besem olur. Çıra çıkıp da öyle diyeyim.
3: 为了照顾家庭，热依汉古丽在演艺生涯最高峰的时候主动选择了放弃，让加帕尔全身心扑在舞蹈上。
0: Ayalım mangalgan talantı yukarıda gitti. Meyli riyasetlik olsun, meyli nakşetiş, meyli usul olsun, aldığım usulun. Ayalımdan kardeş biz çoğun. Çaba tasmanlık tatlındımay. Çaba tatlısminin mukallep. Şuna kollap begenime.
3: 每次想到这些，加帕尔内心都暖意融融。如果说快乐是什么，无非两点：有一个不离不弃、相爱一生的人，有一件你愿意做一辈子也不厌倦的事儿。
0: 喂。Yakşı yakşı. Toy gelenekten sabit kimse. Yine uyumak ya biz yettiler. Ben işte düştüm. تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما تشما
8: Sorunuzu devam ettiniz. Zeynel Ağabey bugün gibi şimdilerimizde Kayalı Aile Kaderine teşrif olan Aziz İmalarımızı Turpiyan, Kurban, Diyarımızdan Pahri'den oğlanı kalanlı suçumuz Paş Şahimiz Cappar Paş Efendimi Sayınımızın çağırlarımızdan talep et alamazsak İmalarımız Ha! Ha!
3: Hey! Ha! Nazı Kumu 舞蹈往往是在婚礼宴会、喜庆节日上表演。

0: 子们上课。
1: 吃一人一顿啊！哎呀，哎，哎，那个啷个？比这的肯定吃，比这的不吃，那个啷个？哎，不是啷个？哎，要吃。
0: 人群中，穆斯塔法的动作已经有模有样。
1: 哎，那妈跟那个啥不客气的噻。özenin kadar bana mecbur olan desem ögün ayemen de. Benim vaktim çıksa verip ben bir dörtte ben küçük oğlum Mustafa kaşık yapıp karşıma gittim. Hoş nedir ki ben böyle gittik koydan arzu bu. Sen sı ha. Hoş bulan işte kontan.
0: Japar 对儿子的培养是希望这份给人传递快乐的事业能够在后代人身上延续。人生是有限的，但快乐却是永恒的。吐鲁番，中国夏天最炎热的地方，火焰山横亘在火州大地，寸草不生的山体像是熊熊烈焰，但是贫瘠的砾石并没有灭绝生机。作为古丝绸之路上的重要枢纽，自古就有葡萄之乡的美誉。当地的人们知道，葡萄的甘甜是辛勤培育出来的。
1: Siz ben kişi vaktim ne para bulamcım ha? Kişi vaktlarda bizim kalan dekamız seç ki bizler. Üzümler memleyen. Üzüp, çümüşler yapıp esip. Kortumda kıldığını mevgaram bana. Müştahlen özüm acıdığan. Müştah ondan baksak. Müştah evet. Üzüm ondan buldum ondan sonra. Kanak ya?
2: Evet.
1: Tatlım ki? Tatlık ha? Başula dedi. Bana bak. Man kesimiz bana. Man yer kesin. Em müşkem ise ki 30 yıl olsun yaptım ben. Em bana önümden bol dediyse ya milyon bol deyip gitmedim. Em özemden şu nazir komuğanı men öyle hak tonu de sedet ki boğan bir ot ne bizimde kan olup durgan. Aş müzik çıkan kalılık Tramayın ben. Yine hem de. Mağalsan mı mağamaya kalmasan da. Oynayı da arzularım bağlı nedir.
0: Zai 跳舞这条路途上，加帕尔总是乐此不疲地奔忙着。快乐的源泉是什么？每个人都有自己的答案。对于他来说，是每一场演出时的激情与喜悦，是一家人无惧风雨的携手与共肩，更是对艺术发自内心深处的欢喜与执着。

0: все, що я вкрию. Зійшла додому, ну ще вирішав все. Відразу. Зійшла я вкрию.
1: 采摘装车的间隙，麦麦替阿普拉亲自跑市场，想找到一条出路。
2: 行，我弄100下烂车对呢，
3: 买个小块来，我们可以按点事啥的，怎么晓得？
2: Он бабочка сына ihtiyacı tüygen çağda işken bilen ihtiyacı düşünmese mesela mihman dağcılık ucu ucu olsa ato boğması mesela ananı kandalakını sıkkan ve çıkanda su mu koşalmakan ananın teminin kandalakını bilmek için bakalım ya kalanla kapyalmanın anı açı kanava tatlı kanava Aslı bir tanesi onu koy, Hazreti Tövbe onu koy.
3: Bunu Tövbe onu göz atmayla, ona satmış şeyine. Bunu top ne kadın mı, kanın da böyle çürüdü bassa kayna. Ben bunda öyle kan. Bu da konu yolu polisle satsa, altı köprü olacak, bir işin atmış köprü. Bu da da böyle kan işte buna.
4: Az dolu pazarlığı saldım. Ama dükkan bana hiç bakmıyor anlaşmayın. Bunda kol kaplarına bakan mekan oraya koyun da, ben de kalkmıyor gerek, polis.
1: 市场的残酷远超预期，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。

0: Muşu şalma bu andır boşluk bu anasını işte bir çıkışın. Muşu boşluk hemen toldu ya. Muşu piyamanın ki anasının ki danlıklığını muşu bütün cungo için cavacan yedi bize to. O zavutuna kuruşuna başlar. Aldık yine hazır 550 bin koy, 600 bin koy yakın tut etti. Ama da bununla 250 bin koy pulunu bankadan kaz aldım.
1: Ben bu ay spoldu bana da geçti de en sonunda çıkıldı banka.
2: Bu bir danı sıkı da bir iş olması bu. Ananı alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü değil kanka yine.
0: Bunun temlifliğine ne kadar yakışılık hani. Yani mümkün olsa şunu bütün bu cungoğa bu cungoğdaki birden bire ama nobos birden titip aksken hoşluk bir titip kuzuş arzu armağanım ben bunu.
2: Açığa tala 13 gün şişen.
3: Bu pinzi de 16 汁, yok mu yok, 就是蒸过可以放比较久的。
2: 那个房间有。
3: 我要拿两个样品到时候去。
2: 哎，就是那种。走。
4: 带皮子的。
3: 这个是带皮子的。
2: 嗯。
3: 这个是不带皮子的。
2: 嗯。
3: 这个是不带皮子的。直接走去。
4: 没说明。
3: 行，那一样给我一瓶。我是30多英尺，不是买少，我就不跟你说了。我就是因为多。
5: 到时候我们可以好好谈一下，价格嘛优惠一点，品质做好一点。
3: 好，那就这么说，到时候微信联系吧。
2: 好，微信联系。
6: 霜降降至，16只的大额意向订单，这份来之不易的契机，让他紧绷已久的心，终于舒缓下来。水是让人们活下去的血脉，土是让人们活下来的底气。每个人来到这世间都是带着使命的旅人，而穹顶之下小小的每一个家，便是这趟旅程中最温暖的驿站。
7: 说到我的家乡，你们一定很好奇是哪里吧，那就是16只乡皮亚勒马。这里的特产有很多，但最独特的还得看石榴呢。每年这个时候就是石榴大丰收了，家人都忙前忙后起来。
6: 在皮亚勒玛，石榴的盛名让这片绿洲

0: Pişman. Bayan ne de dava çıkmaz. Davancının yeri kattık, tavuz etmek tatlık. Davancının yeri kattık, tavuz etmek tatlık. Davancında bir yayrım bak, hember kanatlık.
1: Ben mi geldim ona? Geldim. Hey, zaçok hao.
2: Hey, zaçok hao.

0: 谢谢。
1: 93的白鸽干没问题，真的。93的说，开始那一年开始，什么的，没得干钱，哈，不开始那一年的，说好的，没得可以。Mən tutman etişdim, ögəndim. Ağın işkisi böyle birləkdir bəqə edəm, onun sol deyip, oynaq etişdimlerini ögənib. Bu, bu qanın ki, bu çavaq erişib, nurğun uyuladı. Üçüncüsü bir, otursun bir anadan, qısam qonaq ola, deyip, otur qarşıdım, qıpaq edəm, otursun da atlan. Onun məşik qıpsam, bu mu, bu qaldı.
2: Ey, turpan, puto, şula. Fiyandıqın.
1: Ama sonsuz bir şekilde bantan sızlanmış, amdan kuvat sızlanmış, amdan hoş. Rezi baksat dilen sızlanmış, bizim kırpan neki teşvik kuvat çönken. Kısak mimarlar amdan gitmezse bizim keyif günümüz yakış oldu.
3: Kırpan vakitler adamıza yakarak.
4: 演出的间隙，作为纳兹库姆传承人，加帕尔特别乐意和人们分享自己关于舞蹈的理解。
1: Bu nazir komisyonu ne mesela burun mu şu at boğulurunun kasıma oğuşluk deyimiz mi? Her kıl mı şu hayvan kuşlarının onlardan paylanıp aşlardan bir ögünüp nukuan solu kiye buçu. Mesela Aspan gitme hanımın okuyat nasıl daha sonra erkekler var aldıgan. Okuyat kandımız mı ki kuşlarının iki bir anlıkımız var.
5: Bir soğuşu. 就是飞鹰展翅。
1: 对，啊不，那个你看，就是那个是那个，个人不，那嘛不是土吧？
5: 这是农民。
1: 啊，农民啊，是我说是，而且那吧，啊，对，现在，啊，是土木生，这个你们怎么的？啊，不，那就是讲那个，不然他们是不弄干，我那他们是不弄干，他有些忙，啊，他们是不弄干，说不出来，不是，不是。
4: 纳兹库姆是流传在吐鲁番一带具有喜剧色彩的民间舞蹈，一般分为模拟舞和竞技舞两部分。开场跳模拟舞时，独特的蹲步是标志性动作，舞者自带喜感，膝盖微曲，脖子前后晃动，或单腿走，或矮子步，模拟着鸡、鸭、鹅等家禽，以及田间地头或家长里短的日常劳作，动作夸张，表情滑稽。和着明快的曲调，像是把哑剧小品用舞蹈表演。

0: 随着音乐节奏加快，也进入竞技性的表演。这时候舞者会纷纷亮出自己的绝招，加帕尔的眉毛舞是他的招牌舞蹈的高潮部分，场地上会搁置一些小道具用来让舞者炫技。
1: Biz onu sonlamasıda şu oturda gülünü kısa, gülünü biz alımız işlep. Özümüzün alıkı yaktırıgan, yakışıklıgan adımlıyız. Soğukum zaten bir saat nıksı burada bu alıkı. Ayıcı istediğimiz mi? Yakış görüş. Özüm sevgiliye. Çoğunu zırgan, gül takdim kıgan. Muhabbet üzere kısak. Ama hazır nimesin hem de onun muhabbet üzere kılıfısak. İşte başka bir kaldı. Hazırlık kegen miyim Allah? Mesela sayıcılığa. Aziz limallarga özümüzdeki hoşallığımızı ifadeleyip özümüzdekilerimizin ifadeleyip minnettarlığımızı hoşallığımızı.
0: 演出三十多年，加帕尔雕花献花的次数自己都数不清楚，但是唯有一朵绽放在心里，每每想起来，上扬的嘴角压都压不住，那是他快乐的源泉。
2: 观众们，关于我们的达瓦兹纯情愿，达瓦兹表演到此结束。想拍照如不纪念的朋友们可以留下来拍个合照。祝大家在这个饭馆愉快玩开心，我们下次再见。
1: Bugün mamacı da hayat dersi var. Geçeyim ben diyen tutsa. Papoz dükkan kaldı mı?
3: Papam dükkan da olsun.
1: Makul makul lan dükkan buraya ben sen. Teyzeyim, inteyen diye.
4: Teyzeyim.
1: Makul lan, iş etmandık. Ben yifur şu an diye yuvanıya, şu an diye kendi gittim. Bu işin Allah'a şimdi diyen o var ne kadar.放下那个灯，关掉。这是什么？叫萝卜丝。这是什么？奥特的钱都不能挣。奥特的钱呢？啊，吃了好那五十多顿。喂？Kalıpcan. He, ben git geldim ülkemci mi?
5: Ha, git geldim ama.
1: Git geldim he.
5: Haa, dur 15 milyon toplam çıkmadım
1: ha. He, böyle yaptı, 6 okattı.
5: He, şu an kulağınca tüyeydi şimdi.
1: Makul makul, işin de git çıkma.
5: He, oldu.
1: He, makul.
2: Teşekkür.
0: 吐鲁番市区中心的这间服装店经营得有声有色，店主是加帕尔的爱人热依汉古丽。
6: 我有个那个一件的 SL 的，这样嘛，这个的，白克拉汉。我是当女生的贵白的。Kupta ne, işkis göğte beğen, onun güzellik yok bir mi hazır, asans çıkan, ha? Yiğit olsun mu? Yiğit olsun işkis sen de pişirip beğen. Mabuk bir mi, asans. Ben tırağı çıkmadım.
1: Közü çakmaydı ki onlara.
7: He, ucuyan tövbeyi çapışıp durmam var ki. Özel hazır mı da? Kim görmedi size? Sen gidip durmam bu sözü görünür.
1: He.
7: Şu közü çakmaydık. Uygu yer koydu zaten. Hazır aşın sabit var mı? Sabit dükkanda şunu yok ki. Yani çırayla çıkıp gelip.
0: 热依汉·古丽曾经也是吐鲁番民间舞蹈界的红人。1995年，两人因为舞蹈而结缘，从此成为一对令人艳羡的舞台情侣。
1: Ben de şıldok işte cereyanda, nakşet tip akıda usul oynaydıp, usul oynayışta biz işkimiz leper oynayıp kaldık. Yani, temeli eşin okuyumuz, söyge edip. Şu leper oynayışlarında, birbiz mihrimiz şukap, yakışır kaptı ben.
0: 虽然近水楼台先得月，但是他们的爱情之路却并不顺利。
6: 阿婆妈过来也得多，不是得皮多的感觉，而是弄烂我。

0: 亮不亮？起来亮一点。
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çekiştirmez. Çep kolumuzda perni basınmez.
1: Hadi. Alış... Ben de yapayım.
0: Hayır adam aldırma. Onun da sürüksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı mı da masla işte kalmak sürelik avaz çıkıda.
1: Çayın ayı bu fen de bu şeyin. Buraya çınca uyan çağın da ya bana.
0: Ne de kopuyor Leyla?

0: 相爱相杀，可能是对阿勒玛斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopulu çıkılını üzüp gider bir kişinin içi de. Benim mu un mu şalını. Ama indi mu diye Allah'ın iken sopulu bizden olup 30 mu yani de ya işketti. Kişinin kişi demedik, gündüzün gündüz demedik. Uçağda manda kızı dombulu bombuğan diken yerliğimizi çıkıp eşkitip ağan. Dikhan'ım aram yok, şah yağaçını edip ekili vatkan. Orta suan bağını bitkezgen dönüze. Sonunki maşı burun kıdık andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilodur kâsımı hem de. Biz de onun gözü toluk.
0: Arta Şı Şüri Şunyo da Ciençeng. Alamas'ı kesu le çang da ban gı şı gi de şov hı şeng ya.
1: Bakın. Bir tane sap koydu.
0: Badan mu şu le. Cali de yang ye fey le. Alamas'ı ye çong xin cien qi le zi ji de ai hao. Zuo qi le huo yang yu fey he fan yu de xiao sheng yi.平静的叶尔羌河水浸润了每个人的生活，让日子变得从容甘甜。在阿拉尔市，在大漠中奔腾了近千公里的叶尔羌河拼尽了自己的最后一丝力气。不过幸运的是，一路向北的和田河及时赶到，与从天山奔腾而下的最强援军阿克苏河撞了个满怀。自此，一条驰骋大漠缔造奇迹的河流塔里木河诞生了。汇聚后的丰沛的水量使其拥有了更为宽阔庞大的身躯，平坦的地势又让它增添了更多的平静与稳重。受到水流的滋养，大地开始变得湿润，生物开始聚集，世界面积最大的野生胡杨林在沙雅出现了。

0: sizda mana xo'sh birinchi maqsad bilan sizdan mana shu bizning qurbonlikka tashrif qilayotgan sat mehmonlar amma ketsa bizning ko'nglimiz yaxshi bo'ldi.
1: Qolgan vaqtlar odamni bejo qarang.
2: 演出的间隙，作为纳兹库姆传承人，加帕尔特别乐意和人们分享自己关于舞蹈的理解。
0: 那么，纳兹库姆说的，你们是不能跟我说，阿波罗的那什么乌斯勒，你们是不？还是跟我说，哎，我苏拉那那的，派的，阿斯拉的那个尼普诺说的，给不去。哎，没事，那个阿斯曼伊巴那们奥克亚的那什么，他们阿克拉瓦。Aldagan, okuyat kanımız ne ki, kuşların ne kadar lakınımız var.
3: Bu sözü, bu sözü feyin, gençü.
0: Ama alaka, dihancılık lakasın alaka, görecek hılmı, hılmı mağazımızı topa. Bu sözü, hırketle var, deyişende. Şu turmuştun, keyge neyimiz ben de. Bu nazir gönlendir ki, bir adam oyunsun bulduğun, on adam oyunsun bulduğun, hatta 100,000 adam oyunsun bulduğun sol bu, şu anımızı.
2: 纳兹库姆是流传在吐鲁番一带具有喜剧色彩的民间舞蹈，一般分为模拟舞和竞技舞两部分。开场跳模拟舞时，独特的蹲步是标志性动作，舞者自带喜感，膝盖微曲，脖子前后晃动，或单腿走，或矮子步，模拟着鸡、鸭、鹅等家禽，以及田间地头或家长里短的日常劳作，动作夸张，表情滑稽。和着明快的曲调，像是把哑剧小品用舞蹈表演出来。随着音乐节奏加快，也进入竞技性的表演。这时候，舞者会纷纷亮出自己的绝招。加帕尔的眉毛舞是他的招牌，舞蹈的高潮部分，场地上会搁置一些小道具，用来让舞者炫技。
0: 不是我说那么些的，说我做的跟那个啥，跟那个是，阿拉们是学的，是不是那个要做那个要训练阿拉们个？所以我们在每一场那个是不能那个 IT 是的嘛，要学的是，是说这个的。Kimonu zırhkanı gültekdim kıgan. Muhabbeti zırhksak. Ama hazır ne mesela hem de onun muhabbeti zırhkılısı sek başta başkalarına kaldı. Hazır kegen miyim Allah'a mesela sayıçlığa. Öyle aziz miyim Allah'a kal. Özümüzdeki hoşallıkımızda ihbarlayıp. Özümüzdeki demesini ihbarlayıp. Minnettallahımızda hoşallık olduğumuzda.
2: 演出30多年，加帕尔雕花献花的次数自己都数不清楚，但是唯有一朵绽放在心里，每每想起来，上扬的嘴角压都压不住，那是他快乐的源泉。
0: Bugün mama işte hayat dersi var. Geçemem diyen tutsa. Papaz dükkan kaldı mı?
4: Papam dükkan da olsa.
0: Ben kalmakla dükkan buraya ben size. Teyzeyim, inti anca.
4: Teyzeyim.
0: Bak ulan, şef manduk. Ben yifur şu an diye, şu an diye, şu an diye, kendi gittim. Bu şeyler şimdi diyen o an diye.黄花的灯，关掉。这是什么？叫萝卜丝。这是什么？奥特的钱都不能挣。奥特的钱呢？阿斯拉那五十多吨。喂？Kalıpcan. He, ben git geldim mi kendime?
5: Ha, git geldim ha.
0: Git geldim ha.

0: bir ondan şimdi tokat çıkmadı mı?
1: Mele yaptı alt tokatta.
0: Ben şu aklım için tüyedi şimdi.
1: Makul makul. Şıl tip çıkan.
2: 吐鲁番市区中心的这间服装店经营得有声有色，店主是加帕尔的爱人热依汉古丽。
3: Yubkiniki içlik eserlerim çok yama çıkıyordu. Pek rahat. Bu işten 150 koy verdim. Kuptunu işkiz köyüce beğen. Onun 150 koyu verme hazır. Asans çıkan. Ha? Hiç olsun mu? Hiç olsun işkiz köyü sen de pişirip verdim. Malık verme asans. Ben tırağı çıkıyordum.
4: Abi yandı bana yapma. Yandı bana yapma.
1: Közü çakmaydı ki bu arada.
4: Onun tübüyü çapışıp durman var ki. Özel hazır mı da kim görmedirse sen gidip durman kolu gözü görünür. Közü çakmaydı ki uygu yer koydu zaten. Hazır aşın sabit var mı? Dükkanda şunu yürütüyor. Çırayla çıkıp gelince.
2: 热依汉·古丽曾经也是吐鲁番民间舞蹈界的红人。1995年，两人因为舞蹈而结缘，从此成为一对令人艳羡的舞台情侣。
1: Ben şıldok işte cereyanda, nakşet akıda usul oynayıp, usul oynayışla biz leper oynayıp kaldık. Şimdi temeli için okumuz, söyge deyip. Şu leper oynayışlarında, ömrümüz, mihrimiz çıkıp, yaşıyorum kaptı ben.
2: 虽然近水楼台先得月，但是他们的爱情之路却并不顺利。
3: Апам колуга етипту, бизни тепишипту деген кеп. Эшин улан от тепишипту деген кептан бек эгир алат деп уахлат чоңлар. Апам бек эгир алды сени тепишипту деген кепни аңлап. Чоң дадам агыр калды, сен агыл келди, сен көйгөс ваке деп. Мам эчтимин ойломапты мен хам макул. Adepla, bana mı desem bütün yatkan köplerinden tatıp aval, dedi. Benim de bulan avağda hemen yeni yengildiğini dursam. Desem, ben benim de bulamayım, iyi basan, opam seni iyi vettim de, iyi vetmem de bilmeyim. Basanla tutup aldı beni. Bir yegim iyi vetmeydiğim bulup.
2: 爱情遭遇亲情的阻挠，却加深了彼此的感情。
1: Çoğunum yerim oldu. Vakit kaldı o. Dep unutamadım hayal kıptı ya bana. Yengesi vardı. Yengesi vardı. Uyaktı o zaman o tulpun neylesi yok işte 93'lere. Kaçan geliyor.
2: 在领导们的帮助撮合下，终成眷属的两人从此更加专注跳舞，而他们的舞台也越跳越宽广，从吐鲁番一路跳到了全国各地。
3: Kimlerimiz çu?
1: Dış kimler maaşlarımız, gözlerimi koyup da koysamaz.
3: Man oşa premiye.
1: Man bitirip bir kişi besemez.
3: Kimler alıp bize konura bağlan çu? Kendik besem bulat değil.
1: Evet. Masum bağlanıp kaba böyle kanalık beraber güllükler var. Aşka bu koyup da besemek. Çıra çıkıp da ekleyelim.
2: 为了照顾家庭，热依汉古丽在演艺生涯最高峰的时候主动选择了放弃，让加帕尔全身心扑在舞蹈上。
1: Ayalım mangargan talantı yukurdu gahta. Meyli riyasetlik olsun, meyli nakşetleş, meyli usul olsun, aldı yanda sulun. Ayalım nana mukaddeş biz çoğun. Çaba tasma, tatın demey, çaba tatın isminin mukallep. Şuna kollap begelime.
2: 每次想到这些，加帕尔内心都暖意融融。如果说快乐是什么，无非两点：有一个不离不弃、相爱一生的人，有一件你愿意做一辈子也不厌倦的事儿。
1: 喂，yaxshi yaxshi。Toy gelenekten sabit kimse. Yine uyumak ya biz yettiler. Ben işte düştüm. Teşekkürler.

0: 是吗？
1: 是吗？
0: 是吗？哎，
1: 多给点嘛。
0: Hiç bu anan soracağım bir şey var mı? Bu nedir kom sunum bu? Evet. Öyle buradan. Öyle kıpaysanız da hem şeydi.
2: Şunu yaşmaz ya. He.
3: Sorunuzu devam ettiniz. Yine daha mı bugün ki bu şümeretimiz ki? Allah aile kaderine teşekkür ederim. Aziz imalarımızı Turpiyan, Turpan, Yardımızdan, Pahri'den, Oğlan'ın kalanlı usulçumuz. Paş şahimiz Cappar Paş efendimi sayımızı çağırmamızdan talep et alamazsa imalarımız. Ha! Ha!
4: Hey! Ha!纳斯库姆舞蹈往往是在婚礼宴会、喜庆节日上表演。

0: 喂，Rahmat。Mustafa, hey, yaxshi bo'l. Keldik. Hey, tinchlik bo'l.
1: Keldik
0: bo'lam. Tinchlik bo'l.
1: Bugun adam jiqma.
0: Bugun adam jiqqa. Bugun adam jiq tushdim.
1: Shukrlarga kelamki.
0: Ha, biz shukrsin. Nanjin, Shanghai.
1: 我也参加街舞，但是我要给你报的话，你就把这个要学会
0: 了，
1: 不能不去。你应该把那街舞跟这样传统民族舞蹈融合到一起。
2: 满满一天的演出终于结束，加帕尔享受着和家人团聚的温馨时光。虽然奔波忙碌，但是有家人陪伴，就可以洗刷一切疲惫。
1: 你看这个，我三个月的时候，不是什么歌，包括不干嘛我们。
3: 是你一个人跟，我都按一个人跟，搞个就算了嘛。
1: 不，你接小孩了，我做一点不。
3: 一个人接小孩了。嗯。
2: 早年间为了让生活更好一点，一心扑在演出事业上的夫妻二人常常都是在舞台上连轴转。襁褓中的大儿子几乎是在后台里被同事们轮流暴打的，甚至还闹出过让市长帮忙看孩子的笑话。如今大儿子阿迪力已经有了自己的事业，懂事的他和母亲一样支持父亲继续跳热爱的舞蹈，而对于逐渐展露出艺术细胞的小儿子穆斯塔法，加帕尔则动了培养接班人的心念。
0: Ma erkek tok ba gaz dinki kanazda buna. Buna. Bu şimdi kanazda. Bu alıkı. Bu nazır köm diken biz dikilik bunun kuşlarının kimiş tokoylarının ki gazlarının ki erkeklerinden kegem sulla bu. Tokoylarının hemen adıgan ma şekilde. Gazların ma erkeklerinden öğütü mesleğici mi? Kanazda mı gaz dinki ma erkekte bununla boyun tan çıkılcı mı? Boyunuzda. Kanazda ha? İ, er, sen, sı, bu, yu, çi, ba. Ha, boyunlu matımız kol tan tutsun. Anladın mı? Boyunlu aldığa hareket. İ, er, sen, sı, o, lü, çi, pa. Er, er, sen, sı, o, lü, çi, pa. Ha, yakışı. Hem de kumiyen hayık bana. Kaysa. Ha, o.
2: Ha. 由于平时演出繁忙，小儿子穆斯塔法系统学习舞蹈，主要是在加帕尔一个朋友的培训中心里。他有时间的时候也会来给孩子们上课。